0: yaşlaktır. Mo, mo, mo, mo, zinek gibi datır doğrus. Skyt namer.
1: Ik, nou mijn witkap om.

Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dışı metru onun da spil. Ben yazdırı olayım sığınık. Kemi sığırın, hırlık sığırın. Sıfil